Abubakar joina babadiya murum rangwani sahaba yep ma sayturum sahaba yep ma sitina funu jam muhammadur rasulullah mom lañu xam yalla mi jël muhammadur rasulullah moye bu cheikh salih ma ko wolu yalla ni jël muhammadur rasulullah moye bu cheikh salih.